Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart çerivlerin

düşmana toktaldı. Koy yatkanına yıkırılgan son maydanına. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydanına. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez simik.

yoldaşlardan ayağulu, Tokanay'dan İlmuttin'den hamanla, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen hey, oç alu da düşmanla, tartınırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazagan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazagan abakarop sapı.